0: Dikkat, Hasan Keyif sakinleri.
1: İyi ya, da sıma düş kolen. Herif kudu hatta, kudu bir çöz, bir çöz serkeli yıkıstı bu ya. Herif kudu da. Nurup beni şey, ama beni şeyst arabe de, ahir kebura dişeri dinit gerdi.
2: Alttakinden üsttekini çıkarıyorsun. Dörtten dörtte sıfır. Peki dört sıfır daha dört. Yine aynı şey oldu değil mi? Şimdi sen yap yani bunu. Bakayım yapabilecek misin? Anladım.
3: Ben yazmak istemiyorum.
2: He?
3: Yanına.
2: Niye?
3: Çok yok.
2: Sonra yaparım. Ben mi yazayım sana? Ben yazayım. Hocan anlamaz.
3: Anlamıyor.
4: Bir şey yapıyor ha. Ya bir de sıkarım bir şey yapıyor ya. Ya bir bana diyor şu. Diyorum başka çıkacağım. Diyor ilahi. Kafalı. Yapalı. Peter kebi. Gece elektriği kes. Bakalım kesebilirsen keseceksin. Ya o kanuna bak. Kanun neyi gösteriyor? Hiçbir hakkı yok ha. Ben bu dükkanı terk etmeyene kadar adam benim elektriğimi kesemez. سبيو ما في السبيو دم قبض ويجي دم قبض ورجع أقول لك دم قبض تاني عجل فبدا أنا بحدين فنجس كير يا بيجي ما فيش شبكة بس سنة ما سنة ما سرقان شو يا عجل عجز وما جس كيف يا زبوك بتجيس كيف يا چه یه وگه اسکیفه؟ هی؟ چه هیا؟ کتر ادیه اسکیفه؟

0: Berkan, hadi gel. Abi Berkan, abin sen bunları oradan su doldursana. Sen. Şey yapalım. Abi kahvaltıdaki kahvaltı Mehmet abinle de. Berkan gel gel.
1: Sen abi.
2: Bak lan bak lan gireceğiz şimdi bak
0: lan. Bunu da doldur. Çalkala güzel getir.
2: Soğuk su.
0: Çalkala he. Çeşmenin suyu.
1: Ne? Tamam bakalım.
0: Ne? Tamam bakalım. Güzel iyi. Bu taraf sürme.

yaklaşan çekiliş hakkında bir hatırlatmadır. Her aileye yeni kentimizde yeni bir ev atanacaktır. Çekiliş bu akşam saat 18'de spor salonunda gerçekleşecektir.

0: Sizin ev nerede?
1: Şöyle gidiyorsun, yukarıda orada. Şöyle gidiyorsun. Dümdüz gidiyorsun. Sonra
0: hastanenin
1: şöyle
0: yapıyorsun. Hastanenin arkasında mı?
1: Hastanenin arkasında değil bak. Dümdüz böyle değil.
0: Gidiyorsun.
1: Bak hastanede dümdüz yol var, bir de böyle yol var.
0: Sağa dönüyorsun.
1: Evet, şöyle gidiyorsun.

0: da bize çok yakın. Öyle gidiyorsun.
1: Kütüphanenin sonra... yakınında mı?
0: Herhalde bilmiyorum. Şöyle gidiyorsun, sonra şöyle gidiyorsun.
1: Gittin mi daha önce?
0: Evet gördüm de birinci ev, birinci sokak değil, ikinci sokak. Hı hı.
1: Bak şu yeni yapılan camiyi görüyor musun?
0: Evet.
1: Onun arkasında kaymakamlık var. Kaymakamlığın arkasında da böyle sıra sıra evler var. İşte birinci sıra değil, ikinci sıra değil, üçüncü sırada üç numara, üç numaralı ev bizim ev.
2: Yerleştirmek üzerinde. Yuh yuh. Biyolojiden bir sürü yanlış yapmış. Seneye kaldım keseyim.
3: Yani sonra.
2: İki yüz elli dört nedir?

0: Sudiyi sizler çıktı.
1: Allah aşkına.
0: Hay Allah.
1: Ne zaman? Bir şey yapmış mı ki? Şey yapmış mı bari?
0: Oradan kapıları yiyor şimdi biliyorsun çocuğa.
2: Boş ne ya Avrupa'yı? Buraya alayım böyle.
3: Hı hı. Eğildi çünkü.
2: Yok çok dibe kadar ama.
4: Hemen arada çok tecrübeli değiliz.
3: Siz ne zaman geçiyorsunuz karşıya?
2: Polisler bir çabam diyor çıkmıyoruz.
3: Sanki şey olmuş, önü kısa arkası uzun olmuş.
4: Öyle. Biliyorum şimdi ben geleceğim. Buralar uzundur daha.
2: Kesin.
3: Size karşıda dükkan vermişler mi?
4: Vermişler.
3: Eğilin.

sakinlere yönelik tazminat programı yalnızca aileler ve evli çiftler için geçerlidir. Bekarlar bu destekten yararlanamayacaktır.

0: Baban keçileri de sattı.
1: Sattık. Koyunları da sattık. Hayırlısı. Keçileri aslında satamadık. Biliyorlardı satmak zorundayız. Çok ucuz söylüyorlardı. Fiyat çok az söylüyorlardı.
0: Çifti kasatmıyorlardı.
1: Çifti mi? Tam hatırlamıyorum. Sanki 1500 falan diyorlardı. Bence 1500 demiyorlardı. Daha az da olabilir. Emin gel. Dolap geliyor.
2: Uçurum.
3: Kaldırın.
1: Başka?

0: çevirdin. Ne hala?
1: Hayır.
0: Sadece böyle bekliyorum. Hı. Hiç yastık olmuyor.
1: Ayağım ya.
0: Ablacığım. Hı. Ablacığım.

0: Bugün hizmete alacağımız Ilısu Profesör Doktor Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali 19 yıldır halka hizmet amacımızın, eser ve hizmet siyasetimizin en somut örneklerinden biridir. Cumhuriyetimizin 100. yılı için milletimize söz verdiğimiz yatırımlardan biri olan Ilısu projesini bölge halkının hayat biçimine uygun müstakil bahçeli teraslı konutlar şeklinde inşa ediyoruz. Bu kapsamda 875 konutu ve 104 iş yerini tamamlayarak hak sahiplerine verdik.
1: Biz AK Parti, biz Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla hiçbir bu ülkede yaşayan vatandaşlarımıza ayrım yapmadan sizleri Allah için seviyoruz.
2: Yeni Hasankeyf'i ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

sizi bekleyen bir günden güzel etkinliklerin olduğu keyifli bir gün geçirmeniz dileğiyle.

0: Hadi. Hadi bırak. Hadi. Hoş gitsin. Kırmızı mı?
1: Hadi.
0: Hediye di ta, hediye di sana. Hediye di, vurup idek, vurup sakık, vurup idek, vurup sakık. Hadi. Tat tağına, hadi. Tamam mı kaydı? Tamam. Tamam. Tamam, çok güzel. Tamam. Tamam. Doğum. Doğum. Doğum. Gel. Kala idek, böyle bon kuvvetliyiz mesela.
1: Evet.
0: Tek sıra okuyor ki toplatmayız diye. Tamam. Herkes toplatmayız.
1: Kala.
0: Kala. Kala. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Çaka geçse idek çok soğuk ne?
1: Evet.

0: Abraham bir beni kıyısın be. Beni zahsa içe be. Sakala kuzey verdim Samet.
1: Tamam, tamam kardeşim.
0: Hepsi kalsın sakala kuzey kiriye ya.
1: Hadi sakali verdim.
0: Sakali sıfahı verdim, sakal kem koşuştuk.
1: علي شيخ موس ازيد الرجاف جينا تمام
0: يا على خاف يني نعب نايش يمنا خذش تراضي

0: Çok.
1: Çok.
0: Özle, aferin sana.
1: Sen ne yapıyorsun?
0: Ağlayacağım.
1: Evet.
0: Ben arkadaşımla geldim. Bak kahve içiyorum. Bak arkadaşlarım. Şerefsiz nasıl işten salladı ama. Ne yapıyorsun?
1: İyi. Ben. Ne yapıyorsun?
0: Anne ne yapıyor anne?
1: İyi. Çok iyi geldi. İyi.
0: Ne zaman geleceğim?
1: Evet.
0: Sınavlarım bitsin geleceğim.
1: Tamam.
0: Tamam mı? Sınavlarım bitince gelirim ben.
1: Tamam.
0: Sömestr tatilinde.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Üzülüyorsun benden uzakta olduğun için.
1: Evet ya. Ne gideceğim?
0: Yalancı.

0: ve gecenin Hasan Keyif.
1: Ey
0: Abuk Zemurov.
1: Ey.
0: Moge. Önde şıkıl kıld. Hu ve kal. Kekon du kalatati kabel kile kabuktu. Ama ciddi hone muruftu.
1: Ey. Ma gidesi bu
0: frenge. Aştok ve. Durumu aştok ve.
1: Doktor şu an meyle teşhisi bulamıyor ya.
0: Değiş.
1: Ya adam biri diyor parkisyondur, biri diyor parkisyon değil.
0: Demek ki kilise lustres.
1: Kilise mi?
0: E talan ze nane ze cina o ne? Abi ze başka. Tala mırı bu ırtaha mı o ze? O ze kfir kesir lumaraz.
1: Ey adam.
0: Mönnen bahdu kafi... Zaten arit amel belediye. Hal ölüm raporları nane nektiben. Çakvet şi ırtaha. Ölüm kağıdı iyice bunlaki. Nane nektib mezarlık, nane nektiben tamam. Yaş ortalaması kırdım pirinle. Mecak cina mukaddatika cina lhoneva. Ak pirin, ağlamın pirin kılmadı. Tarif mi? Hmm. Yaşın sen. Hayat olarak zeyn.